0: FM yine sürmek yevmek.
1: Frédéric Chopin, Etüdler, Opus 25 şarkıcısı, Katarume Sviatoslav Richter'ın.